0: ese koko mu kazi umuntu niyo yaba ari umuhanga te cyane niba yashoboye ate ashobora gukora wenyine ese mu rugo umuntu ashobora gukora ibyo mu rugo akabimenya wenyine ese mu kazi gasanzwe umuntu agakora wenyine ese mu ikipe runaka umuntu agakora wenyine cyangwa imiti ikora ikoranye uko abanyarwanda babivuga. Hello. Uramutse neza.
1: Etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin. Amin.

0: bu şehirde yalnız değilsiniz.
1: Dost efendim.
2: Cevşen Ülke 1 az sonra sizlerle.
3: Her mevsim değişiminde Allah çiçekleri değiştiriyor. Meyveleri, sebzeleri değiştiriyor. Havayı, sıcaklığı değiştiriyor. Oysa hiçbir şeyi değiştirmeye mecbur değil. Sadece tek bir mevsim olabilirdi. Tek cins çiçek, tek çeşit meyve, tek sıcaklıkta hava yaratabilirdi. Rabbimiz kullarına ne kadar cömert,

0: dev gezegenlerden minik atomlara kadar her şey bir işe yarıyor. Hiçbir şey faydasız ve başıboş değil. Hiç düşündünüz mü?
1: Bazı şeyler iki kez yaşanmaz bu dünyada. Hayat da öyle. Hayatı gelin birlikte yaşayalım. Dostça, dost bir ortamda, dostane, dostlukla. Dost efendim.